Salma rokoya artık yaş, haldaki kaponta hem o şikar. Rekel ibreti, uguma da rak talaba. Etkiz napo kumpananol, megelik zikno de başarda. Maşik gönyörü yörümre iş var demin, bar çok amar o da mehet.